kapatayım. Oyunun imkanları iki kez alıyorum. Ne yapabilir miyim? Kutluyor değil. Ne yapabilir miyim? Kutluyor değil. Kutluyor değil. Ne yapabilir miyim? Rahatlık ve yeniyim tekrarayım. İçerine kropo yüzünden yazılmışım. Olmayabilirim. Altı şeydeki tarih. Bu bir şey ikrazı. Bu bir şey istemiyim. Yeni bir kare tutmuşum. Hadi evde bulabildi mi ne kadar? Я верю, надежды любви, оставив таки во всех странах, в святые руки мир, и не на мой